Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar.

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Sürüş alışkanlıkları beyin sağlığını ele veriyor. Yeni bir araştırma, yaşlı yetişkinlerin GPS verileriyle takip edilen sürüş alışkanlıklarının demans öncesi dönemdeki bilişsel bozulmaları yaklaşık %87 doğrulukla tespit edebildiğini ortaya koydu. Sürüş davranışlarındaki değişimler, hafif bilişsel bozukluk evresinde bile yıllar öncesinden belirti verebiliyor. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yürütülen çalışma, günlük yaşam davranışlarının özellikle araç kullanımının yaşlı yetişkinlerde beyin sağlığındaki erken değişimleri ortaya çıkarabileceğini gösteriyor. Karar verme, dikkat, hafıza, görsel algı ve motor yetenekleri aynı anda kullanan sürüşün bilişsel sorunların ilk sinyallerini taşıdığı belirtiliyor. Araştırmanın ana bölümünde 70'li yaşlarda haftada en az bir kez araç kullanan 298 yaşlı yetişkin araçlarına GPS cihazları yerleştirdi. Bu sensörler 40 aya kadar yapılan tüm yolculukları takip etti. Sürüş sıklığı, gidilen mesafeler ve yolculuk saatleri kaydedildi. Katılımcıların bilişsel yetenekleri klinik demans derecelendirme ölçeği ve tekrar edilen dikkat, işlem ve hızlı planlama becerisi testleriyle değerlendirildi ve bu araştırmanın sonucunda belli farklar ortaya çıktı. Aylık yolculuk sayısının azaldığı, gece sürüşlerinin keskin biçimde düştüğü, orta ve uzun mesafeli yolculuklar belirgin şekilde kısaldığı ve gidilen yerlerin çeşitliliğinin azaldığı görüldü. Sürüş sürelerinin, sürüş verilerinin sağlık göstergesi olarak kullanılması umut verse de mahremiyet ve izleme sınırları konusundaki tartışmaları da beraberinde getiriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Seni
1: Küpe FM reklam.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere. Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.

0: Aynen.
1: Küpe FM reklam.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
1: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçan Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Yudum ayçiçek yağı 5 litre 469 lira 95 kuruş. Tukaş domates salçası 830 gram teneke 49 lira 95 kuruş. Komili Ege sızma zeytinyağı 3 litre 749 lira 95 kuruş. Beşler sucuk kangal kilogram 599 lira 95 kuruş. Üstelik Biçan Market'te yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçan Market Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Sürüş alışkanlıkları beyin sağlığını ele veriyor. Yeni bir araştırma, yaşlı yetişkinlerin GPS verileriyle takip edilen sürüş alışkanlıklarının demans öncesi dönemdeki bilişsel bozulmaları yaklaşık %87 doğrulukla tespit edebildiğini ortaya koydu. Sürüş davranışlarındaki değişimler, hafif bilişsel bozukluk evresinde bile yıllar öncesinden belirti verebiliyor. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yürütülen çalışma, günlük yaşam davranışlarının özellikle araç kullanımının yaşlı yetişkinlerde beyin sağlığındaki erken değişimleri ortaya çıkarabileceğini gösteriyor. Karar verme, dikkat, hafıza, görsel algı ve motor yetenekleri aynı anda kullanan sürüşün bilişsel sorunların ilk sinyallerini taşıdığı belirtiliyor. Araştırmanın ana bölümünde 70'li yaşlarda haftada en az bir kez araç kullanan 298 yaşlı yetişkin araçlarına GPS cihazları yerleştirdi. Bu sensörler 40 aya kadar yapılan tüm yolculukları takip etti. Sürüş sıklığı, gidilen mesafeler ve yolculuk saatleri kaydedildi. Katılımcıların bilişsel yetenekleri klinik demans derecelendirme ölçeği ve tekrar edilen dikkat, işlem ve hızlı planlama becerisi testleriyle değerlendirildi ve bu araştırmanın sonucunda belli farklar ortaya çıktı. Aylık yolculuk sayısının azaldığı, gece sürüşlerinin keskin biçimde düştüğü, orta ve uzun mesafeli yolculuklar belirgin şekilde kısaldığı ve gidilen yerlerin çeşitliliğinin azaldığı görüldü. Sürüş sürelerinin, sürüş verilerinin sağlık göstergesi olarak kullanılması umut verse de mahremiyet ve izleme sınırları konusundaki tartışmaları da beraberinde getiriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: Küpe FM reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayşiçek yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında. Migros, hepimize iyi gelecek.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
8: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 03 25.
9: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
10: Küpe FM. 16 Temmuz Perşembe sabahında 8 çeyrek oldu saatler. Güzel haberler de var tabii. O güzel haberlerden bir tanesini verelim sizlere. Silivri Kadın Girişimciler Derneği 9.sunu gerçekleştirdiği çok güzel bir organizasyonla yine sizlerle beraber ikinci el kıyafet satışı yapıyor biliyorsunuz. 16, 17, 18 Temmuz tarihleri arasında Silivri sahilinde Sanat Parkı'nda gerçekleştiriliyor ikinci el kıyafet satışları. Her gün saat 18'de akşam serininde başlıyor. Gece saat 24'e kadar Silivri sahilindeki Sanat Parkı'nda birbirinden güzel ikinci el kıyafetlere sahip olabilirsiniz. Çünkü bu ikinci el kıyafetler aynı zamanda umut oluyor. Bağışlanacak temiz ve kullanılabilir durumdaki kıyafetlerinizi siz de sosyal sorumluluk projesi kapsamında katkı sağlamak amacıyla bağışlayabilirsiniz. Silivri Kadın Girişimciler Derneği'ne hep birlikte daha güçlü, daha güzel yarınlar böyle dayanışmayla oluyor ve buradan elde edilecek gelir de güzel yerlerde kullanılıyor. Hiç merak etmeyiniz. Dediğim gibi artık gelenekselleşti. Bu yıl 9.sü gerçekleştiriliyor. Akşam serininde şöyle bir sahil turu yapmaya çıkmak isterseniz bugün, yarın ve ondan sonraki 16, 17, 18 Temmuz tarihleri arasında her gün saat 18 ile 24 arasında Silivri sahilindeki Sanat Parkı'ndaki standa da uğramayı lütfen.

güzel haberler vermeye başlamışken devam edelim. Yazın ritmi, yazın enerjisi, festival coşkusu her yıl olduğu gibi bu yılda Trakya Müzik Festivali'nde bu yılın diğer yıllardan bir farkı da medya sponsoru Küpe FM ve Küpe FM'in medya sponsorluğunda tabii başka birçok değerli firmanın sponsorluğu da var biliyorsunuz. Yazın en beğenilen, en beklenilen organizasyonlarından bir tanesi Trakya Müzik Festivali. 30-31 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihleri arasında tam 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence Türkiye'nin dört bir yanından sizleri bekliyor. Sahnede kimler yok ki? Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi, Ters Tut, Uzi, Motive, Sagopa, Kajmer, Veg, Madrigal ve adamlar, birbirinden sevilen, birbirinden değerli şarkıcılar, gruplar bu yılda Trakya Müzik Festivali'nde hayranlarıyla buluşacak 30-31 Temmuz 1-2 Ağustos tarihleri arasında. Unutulmaz konserler, eşsiz bir atmosferle dolu, tam 4 gün müzikseverleri bekliyor. Bilet almak isteyenler BiletX'ten ve bu biletten geç kalmadan hemen biletlerini alabilirler. Trakya Festivali'nde görüşmek üzere. Medya sponsoru Küpe FM Trakya Müzik Festivali ile de Trakya'da ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen müzikseverlerle bu yaz Saros sahillerinde buluşacak. Keyifli, heyecanlı günler bizi bekliyor. Şimdiden bu etkinliğe gidecek olanlara iyi eğlenceler diliyoruz.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: 5 M Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa 5 M Migros mağazalarında.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532-681-1159.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288-417-0707.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
7: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 8697.
0: Küpe FM Reklam.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Küpe FM reklam. Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankas reset veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Açın 0282 685 42 67. Toyota.
4: NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 96 05.
5: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
0: Küpe FM reklam.

canımı da yakmaya gücün yetmez, sildim koldum. Egonu da al bas git yordum. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala ayçiçek yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında. Migros,
2: hepimize iyi gelecek.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araçezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat.
9: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Sürüş alışkanlıkları beyin sağlığını ele veriyor. Yeni bir araştırma, yaşlı yetişkinlerin GPS verileriyle takip edilen sürüş alışkanlıklarının demans öncesi dönemdeki bilişsel bozulmaları yaklaşık %87 doğrulukla tespit edebildiğini ortaya koydu. Sürüş davranışlarındaki değişimler, hafif bilişsel bozukluk evresinde bile yıllar öncesinden belirti verebiliyor. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yürütülen çalışma, günlük yaşam davranışlarının özellikle araç kullanımının yaşlı yetişkinlerde beyin sağlığındaki erken değişimleri ortaya çıkarabileceğini gösteriyor. Karar verme, dikkat, hafıza, görsel algı ve motor yetenekleri aynı anda kullanan sürüşün bilişsel sorunların ilk sinyallerini taşıdığı belirtiliyor. Araştırmanın ana bölümünde 70'li yaşlarda haftada en az bir kez araç kullanan 298 yaşlı yetişkin araçlarına GPS cihazları yerleştirdi. Bu sensörler 40 aya kadar yapılan tüm yolculukları takip etti. Sürüş sıklığı, gidilen mesafeler ve yolculuk saatleri kaydedildi. Katılımcıların bilişsel yetenekleri klinik demans derecelendirme ölçeği ve tekrar edilen dikkat, işlem ve hızlı planlama becerisi testleriyle değerlendirildi ve bu araştırmanın sonucunda belli farklar ortaya çıktı. Aylık yolculuk sayısının azaldığı, gece sürüşlerinin keskin biçimde düştüğü, orta ve uzun mesafeli yolculuklar belirgin şekilde kısaldığı ve gidilen yerlerin çeşitliliğinin azaldığı görüldü. Sürüş sürelerinin, sürüş verilerinin sağlık göstergesi olarak kullanılması umut verse de mahremiyet ve izleme sınırları konusundaki tartışmaları da beraberinde getiriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
4: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul

0: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste düzenlenen 15 Temmuz anma töreninde açıklamalarda bulundu. FETÖ tehdidinin devam ettiğini belirten Erdoğan, kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetin unutulmaması gerektiğini, aksi halde geçmişte yaşanan sıkıntıların yeniden yaşanabileceğini söyledi. Tekirdağ Şarköy ilçesinde 14 halk plajından alınan deniz suyu numunelerinin resmi analizlerinde tüm plajların yüzmeye uygun olduğu belirlenirken deniz suyu temizlik oranı %99,52 olarak ölçüldü. ABD ordusu İran'ın askeri hedeflerine yönelik başlattığı son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Washington'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliğini sağlamak gerekçesiyle düzenlediği ağır bombardımana Tahran yönetimi ABD üslerine ev sahipliği yapan Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'i füze ve İHA'larla vurarak yanıt verdi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin 1-0 geriye düştüğü maçta İngiltere'yi son 5 dakikada bulduğu gollerle 2-1 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu. 39 yaşındaki Messi yaptığı 2 asistle maça damga vurdu. Beşiktaş Arsenal'dan 31 yaşındaki Belçikalı kanat Leandro Trossard'ı 18 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira, 1 euro 54 lira, gram altın 6096 liradan, çeyrek altın 10058 liradan alıcı buluyordu.
2: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 30, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 36 derece.
2: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize keyif dolu sabahlar. Kulaklığını takıp yollara düşenler, işe gitmek için alarmıyla amansız bir mücadeleye girenler ve çoktan ilk kahvesini demlemiş olanlar. Bugün 16 Temmuz Perşembe. Temmuz sıcağının içimizi ısıttı. Haftanın o en güzel virajını döndüğümüz harika bir sabahtayız. Yeni YouTube programı 6 artı 1 için çekimlerini tamamlayan Bengü Beker Gülden ve Ama 988 ve 3 sürpriz konuğu daha alan Ebru Yaşar'la yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: FM reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Tost Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşen Migros mağazalarında.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
6: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
8: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Hafta sonu artık sadece bir gün kaldı. Yani o tatlı heyecan dalgası şimdiden başladı bile. Önümüzdeki saatler boyunca en taze şarkılarla canınızı sıkacak ne varsa hepsini radyonun sesini açarak yok etmek için mikrofondayız. İstanbul'da bir mekanın Happy Hour etkinliğinde sahne alan, rezervasyonları günler öncesinden dolan konserde tam 5 saat boyunca sahnede kalarak mekanı dolduran müzikseverlere unutulmaz bir gün yaşatan, sevilen şarkılarını ard arda seslendiren, yüksek enerjisi ve sahne performansıyla geceye damga vuran Murat Dalkılıç bizlere sesleniyor.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçan Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Tek süt taze kaşar 600 gram 199 lira 95 kuruş. Doğuş tereyağı 1000 gram 499 lira 95 kuruş. 1000 gram 269 lira 95 kuruş. Şibo Türk kahvesi 100 gram 59 lira 95 kuruş. Üstelik Biçan Market'te yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçan Market Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde.
0: Bir reklam.

0: Bileklerime kadar acıyor.
1: Küpe FM reklam.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

Takvimlerimiz 16 Temmuz Perşembe'yi gösteriyor. Temmuz'un o kendine has, acelesiz ve sıcak günlerinden birindeyiz. Belki pencereden esen hafif bir rüzgar eşlik ediyor şu an size. Belki de ofis masanızda günün ilk e-postalarını inceliyorsunuz. Nerede olursanız olun sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı gönderiyoruz. 2026 yazına damga vuran Hitara Beni ile uluslararası başarısını bir adım daha ileriye taşıyan, yayımlandığı günden bu yana yükselişini sürdüren yalnızca global listelerde değil, dijital platformlardaki performansıyla da yazın en güçlü şarkılar arasındaki yerini sağlamlaştıran, Türkiye genelinde en çok çalınan şarkılar arasında yaptığı hızlı yükselişle ilk 5'e girerek dijital başarısını yayın akışlarına da taşıyan popstar hadiseye kulak veriyoruz.

0: FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulu Kadı Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir.

0: Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten yazı serinleten fırsat. Şimdi klimalar 26.999 liradan başlayan fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Başkanı Özgür Özel, üzerinde çalıştıkları yeni siyasi oluşum için Temmuz sonu veya Ağustos başında adım atabileceğini açıkladı. Parti adı ve logosuna ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirten Özel, genel kabul gören isimler belli, şimdilik yeni parti diyelim diye konuştu. Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Levent'in yanı sıra iddiaların odağındaki asistanı Yeliz Kaya ve avukat Ece Güner de dahil 14 kişi tutuklandı. Edirne'de son 2 yıldır kuraklık nedeniyle buğdayda verim kaybı yaşayan üreticiler bu yıl zamanında gelen yağışlarla birlikte hasatta yüksek verim elde etti. Trakya Birlik Başkanı Şafak Kırbiç, bölgede buğday hasadının %95 seviyesine ulaştığını belirterek Trakya genelinde verimin ortalama 500-550 kilogram bandında olmasını beklediklerini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinin Avrupa Birliği'ne tam üye olmayı hak ettiğini söyledi.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'nin Marsilya'dan renklerine bağladığı Mason Greenwood bugün İstanbul'a gelecek. Yıldız futbolcunun saat 16.50'de İstanbul'da olması beklenirken, sarı lacivertli taraftarların da oyuncu için yoğun bir karşılama yapması bekleniyor. Trabzonspor, Cenk Özkaçar için Valencia ile anlaşmaya vardı. Bordo Mavililerin kısa süre içerisinde transferi tamamlaması bekleniyor.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira, 1 euro 54 lira, gram altın 6.096 liradan, çeyrek altın 10.058 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.

Bugün programda ruhumuzu dinlendirecek şarkılar seçtik sizler için. Arkanıza yaslanın, kahvenizden bir yudum alın ve bu perşembe gününün tadını bizimle çıkarın. Şimdi günün melodisiyle ruhumuzu tazeliyoruz. Fiyakalı konserlerine devam eden, yoğun ilgi gören konserde hem sevilen hitlerini hem de yeni albümü Fiyakalı'dan şarkıları seslendiren, sahneden inerek seyircinin arasına karışan ve jandarmalar gelene kadar şarkısını hayranlarıyla omuz omuza söyleyen, dakikalarca süren coşkuyla Antalya Açık Hava'da unutulmaz görüntülere sahne olan Emir Can İrek radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet, çocuk cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
6: Korkmuyorum hiç, kalbim

Bugün 16 Temmuz Perşembe, yani resmen Cuma gününün fragmanındayız. Hafta sonuna giden o tünelin ucundaki ışığı görenler, şurada tatilin başlamasına ne kaldı ki? Gelin bugün işi gücü biraz arka plana atalım, keyfimizi yerine getirecek şarkılarla günümüzü neşelendirelim. Türkiye'nin müzik grubu Manifest'in kendi adını taşıyan ve bu yıl ikincisi düzenlenen festivalin final gecesinde sahne alan, sürprizlerle görkemli bir kapanış yapan, daha önce birlikte seslendirdikleri Çakkadı'yla festival alanını coşturan, bu kez Shake It Up performansıyla da izleyenlere sürpriz yapan, sevilen şarkısı Ara Beni'yi festivale özel hazırlanan remix düzenlemesiyle seslendiren Kenan Doğulu konuğumuz oluyor.

0: FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Yeni bir SUV sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Sakarya Kültür Yolu Festivali'nin 9. gününde sahne alan, yaklaşık 30 yıl önce tattığı ve unutamadığı Sakarya'nın coğrafi işaretli lezzeti ıslama köftesiyle festival kapsamında yeniden buluşan, yıllar sonra yeniden deneyimlediği yöresel lezzete tam not verirken güçlü sahne performansı ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla festival izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan Kıraç'la şimdi nostalji zamanı.

Yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Sürüş alışkanlıkları beyin sağlığını ele veriyor. Yeni bir araştırma, yaşlı yetişkinlerin GPS verileriyle takip edilen sürüş alışkanlıklarının demans öncesi dönemdeki bilişsel bozulmaları yaklaşık %87 doğrulukla tespit edebildiğini ortaya koydu. Sürüş davranışlarındaki değişimler, hafif bilişsel bozukluk evresinde bile yıllar öncesinden belirti verebiliyor. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yürütülen çalışma, günlük yaşam davranışlarının özellikle araç kullanımının yaşlı yetişkinlerde beyin sağlığındaki erken değişimleri ortaya çıkarabileceğini gösteriyor. Karar verme, dikkat, hafıza, görsel algı ve motor yetenekleri aynı anda kullanan sürüşün bilişsel sorunların ilk sinyallerini taşıdığı belirtiliyor. Araştırmanın ana bölümünde 70'li yaşlarda haftada en az bir kez araç kullanan 298 yaşlı yetişkin araçlarına GPS cihazları yerleştirdi. Bu sensörler 40 aya kadar yapılan tüm yolculukları takip etti. Sürüş sıklığı, gidilen mesafeler ve yolculuk saatleri kaydedildi. Katılımcıların bilişsel yetenekleri klinik demans derecelendirme ölçeği ve tekrar edilen dikkat, işlem ve hızlı planlama becerisi testleriyle değerlendirildi ve bu araştırmanın sonucunda belli farklar ortaya çıktı. Aylık yolculuk sayısının azaldığı, gece sürüşlerinin keskin biçimde düştüğü, orta ve uzun mesafeli yolculuklar belirgin şekilde kısaldığı ve gidilen yerlerin çeşitliliğinin azaldığı görüldü. Sürüş sürelerinin, sürüş verilerinin sağlık göstergesi olarak kullanılması umut verse de mahremiyet ve izleme sınırları konusundaki tartışmaları da beraberinde getiriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
4: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste düzenlenen 15 Temmuz anma töreninde açıklamalarda bulundu. FETÖ tehdidinin devam ettiğini belirten Erdoğan, kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetin unutulmaması gerektiğini, aksi halde geçmişte yaşanan sıkıntıların yeniden yaşanabileceğini söyledi. Tekirdağ Şarköy ilçesinde 14 halk plajından alınan deniz suyu numunelerinin resmi analizlerinde tüm plajların yüzmeye uygun olduğu belirlenirken deniz suyu temizlik oranı %99,52 olarak ölçüldü. ABD ordusu İran'ın askeri hedeflerine yönelik başlattığı son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Washington'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliğini sağlamak gerekçesiyle düzenlediği ağır bombardımana Tahran yönetimi ABD üslerine ev sahipliği yapan Ürdün, Bahreyn,

0: 7 lira, 1 euro 54 lira, gram altın 6096 liradan, çeyrek altın 10058 liradan alıcı buluyordu.
1: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 30, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 36 derece.
1: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

İşler güçler, bitmeyen toplantılar ve koşturmaca. Günün tam ortasında, perşembe günün bu güzel öğle vaktinde kısa bir kahve molası vermeye ne dersiniz? İşlerinize tatlı bir fon müziği olmak, omuzlarınızdaki yükü biraz olsun hafifletmek için mikrofondayız. Takvimler perşembeyi gösterirken haftanın en zorlu kısmını çoktan geride bıraktık bile. Şimdi derin bir nefes alın, arkanıza yaslanın ve bu saati kendinize ayırın. Şarkı yazarlığı, şiir ve görsel sanatlar arasında kurduğu yaratıcı dünyayla dikkat çeken

0: 22 Temmuz Çarşamba akşamı Bomonteada Avlu sahnesinde olacak. Nazım Hikmet'ten Atilla İlhan'a, Ulvi Cemal Erkin'den Peter Doherty'ye uzanan geniş bir ilham dünyasından beslenen çok kültürlü Yakın Doğu tınılarını kendi yorumuyla harmanlayarak İstanbul müziği olarak tanımladığı özgün bir müzikal dil yaratacak Can Bonomo kulaklarınızda.
1: Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz dokun.

0: PFM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 irmethospital.com.
2: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Yendi, çaylar, kahveler tazelendi ama o tatlı perşembe uykusu da göz kırpmaya başladı. Perşembe öğleden sonrasının o rehavetini tek bir tuşla radyonuzun sesini biraz daha açarak dağıtmaya geldik. Haftanın en güzel eşiğindeyiz. Arkamızda koca bir haftanın yorgunluğu. Önümüzde ise hafta sonunun tatlı heyecanı var. Yaz konserlerine devam eden Altınoluk'ta verdikleri konserde hayranlarıyla buluşan minik bir hayranlarının hayalini gerçekleştiren ve yetenekli hayranlarına davul çaldıran, yaklaşık 2 saat sahnede kalan, belki sakladığın bir şeyler var, Gamze'deyim, deva bulmam, çözemezsin, bunca yıl başta olmak üzere sevilen şarkılarını binlerce kişiyle birlikte söyleyen Dedüklüman ekibi radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk-Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.790.000 liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk-Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM. Ve böylece bir programın daha sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Cuma sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde yine müzikal takınız. Küpe FM frekanslarında buluşalım. Top Songs Debut Global listesine bir numaradan giriş yapan, dünyanın dört bir yanındaki yeni çıkış yapan şarkıların ilk performanslarını ölçen listede zirvede yer alan, aynı listede yer alan birçok uluslararası yıldızı geride bırakarak haftanın en güçlü çıkışını gerçekleştiren Toz Pembe isimli parçaları ve Manifest kızlarıyla hepinize keyif dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, üzerinde çalıştıkları yeni siyasi oluşum için Temmuz sonu veya Ağustos başında adım atabileceğini açıkladı. Parti adı ve logosuna ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirten Özel, genel kabul gören isimler belli, şimdilik yeni parti diyelim diye konuştu. Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Levent'in yanı sıra iddiaların odağındaki asistanı Yeliz Kaya ve avukat Ece Güner de dahil 14 kişi tutuklandı. Edirne'de son 2 yıldır kuraklık nedeniyle buğdayda verim kaybı yaşayan üreticiler bu yıl zamanında gelen yağışlarla birlikte hasatta yüksek verim elde etti. Trakya Birlik Başkanı Şafak Kırbiç, bölgede buğday hasadının %95 seviyesine ulaştığını belirterek Trakya genelinde verimin ortalama 500-550 kilogram bandında olmasını beklediklerini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinin Avrupa Birliği'ne tam üye olmayı hak ettiğini söyledi.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'nin Marsilya'dan renklerine bağladığı Mason Greenwood bugün İstanbul'a gelecek. Yıldız Futbol 16.50'de İstanbul'da olması beklenirken sarı lacivertli taraftarların da oyuncu için yoğun bir karşılama yapması bekleniyor. Trabzonspor, Cenk Özkaçar için Valencia ile anlaşmaya vardı. Bordo Mavililerin kısa süre içerisinde transferi tamamlaması bekleniyor.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira, 1 euro 54 lira, gram altın 6096 liradan, çeyrek altın 10058 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 30, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 36 derece.

dünya. Müzikal takınız Küpe Efendi, gündüz yolculuğumuz başladı değerli dinleyiciler. Böyle birazcık pazartesi gibi hissettiren bir perşembe gününde sizlerle beraberiz. Dün biliyorsunuz resmi tatilde. Bugün itibariyle dolayısıyla tekrar mesaiye dönüş söz konusu. Birçok kişi için diyelim daha doğrusu böyle bir hissiyattan söz konusu olabiliyor. Gündüz yolculuğumuza ikilemle başladık. Bak dönüyor dünya yepyeni şarkıları radyolarınızdaydı. Hepiniz hoş geldiniz ve Türkiye'nin yeni kız gruplarından Mantra ile devam edeceğiz. Şimdi onlar da Tek Başıma isimli yepyeni şarkılarıyla bizlerle birlikte olacaklar.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 250 bin lira yerine sadece ve sadece 169 bin lira. Üstelik yatak ve baza hediye. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM.
9: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

yepyeni Meyra şarkısı Sen Sana İyi Bak radyolarınızdaydı efendim. Şimdi Stranger Things severlere bir haberimiz var. Stranger Things dizisi 2016 yılı itibariyle Netflix platformunda yerini almış ve geçen yıllar içerisinde çok ciddi bir hayran kitlesi biriktirmişti. Şimdi Stranger Things ile ilgili şöyle bir haber var. Netflix Stranger Things'in 10. yılını kutlamak için dizinin 1. sezonunu VHS özel sürümüyle yeniden yayınlamış. Bu versiyonda görüntü ve sesler 1980'lerden kalma bir video kaseti izliyormuş hissi verecek şekilde böyle cızırtılı, ekran kaymaları olan ve işte eski televizyon efektiyle hazırlanmış. Özel olarak böyle yapılmış yani. Bunun hastaları var arkadaşlar. 1980'li yıllar teknolojilerinin, görüntü kalitesinin, işte o ses kalitesinin acayip böyle hani fanatiği olan, çok seven insanlar var. Özel ilgi alanına giren, o nostaljiyi yaşamak isteyen. Bu özel sürüm 27 Temmuz'da çıkacak koleksiyon seti öncesinde izleyicilerle buluşmuş. İlk önce platformda yayınlamışlar. Yani fiziki bir set olarak da, bir koleksiyon seti olarak da Stranger Things severlerle buluşturulacakmış.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçan Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 359 lira 95 kuruş. Aqua tuvalet kağıdı 40'lı 249 lira 95 kuruş. Elidor şampuan 400 mililitre 159 lira 95 kuruş. Tahra Alanya su takımı seti 7 parça 188 lira 85 kuruş. Üstelik Biçan Market'te yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçan Market Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde.
0: Bir reklam. Küpe FM.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

2026 Dünya Kupası'yla aranız nasıl arkadaşlar bilemiyorum ama benim gördüğüm kadarıyla en azından bende öyle daha bir ilgi var geride bıraktığımız daha önceki Dünya Kupalarına nazaran. Daha böyle keyifli, daha eğlenceli, daha çok konuşulan her ne kadar biz eğlenmiş olsak bile yine de çeşitli açılardan daha böyle kendimizi kaptırdığımız bir kupa oluyor sanki. Mesela dün gece de harika bir maç vardı. İngiltere ile Arjantin karşılaştım. Messi ile Arjantin, Harry Kane'li İngiltere'yi 2-1 yendi. Arjantin yine bir geri dönüşle Messi'nin muhteşem futboluyla son dakikalarda attığı gollerle adını finale yazdırdı değerli dinleyiciler. İspanya'nın rakibi oldum. Çok iyi bir maçtı gerçekten. Bakalım kim kazanacak kupayı? Dünya Kupası'nın şampiyonu kim olacak? Pazar gecesi oynanacak İspanya-Arjantin maçıyla. Pazar gecesi saat 10'da gerçekleştirecek. Bu maçla Dünya Kupası sahibini bulacak. Bakalım Messi bir kez daha Dünya Kupası'nı kaldırabilecek mi? Çok güçlükten bu arada fırtınayı besliyorum. Yoksa bu sefer Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ı bünyesinde barındıran İspanya mı kupayı kazanacak? Hep beraber göreceğiz. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz Tan Taşçı ile beraber.

0: FM reklam.
1: Beşa Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşa Migros mağazalarında.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
5: Çeri.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.
2: Kübefem.

Dünya Kupası'ndan bahsetmiştik az önce, artık final maçına doğru adım adım ilerliyoruz diye. Pazar gecesi oynanacak maçtan bahsetmiştik. İspanya ile Arjantin arasında, bir de Fransa ile İngiltere arasında üçüncülük müsabakası da oynanacak. Yine aynı tarihte, gece saat 12'de deniliyor. Aslında şöyle olmuş oluyor. Cumartesi gecesi Fransa-İngiltere maçı oynanacak demek oluyor bu. Ve pazar gecesi saat 10'da da İspanya-Arjantin maçını izleyeceğiz. Bu arada Dünya Kupası demişken, bugün sosyal medyada şöyle bir fotoğraf çok karşımıza çıkıyor. Lamine Yamal'la, İspanya'nın forveti, genç yıldız Lamine Yamal'la Messi'nin çok uzun yıllar önce birlikte çektirdiği bir fotoğraf. O kadar uzun yıllar önce ki Messi bir organizasyon kapsamında, UNICEF'in düzenlediği bir yardım çekilişi gibi bir organizasyon kapsamında bir fotoğraf çekilecekmiş bir bebekle. Rastgele 5 aylık bir bebek olacakmış bu. Ve başvuran bebek de bugünün genç yıldızı Lamine Yamal. O zaman tabii futbolcu olacağı elbette belli değil. Küçücük bir bebek yani, ve o günlerin yeni genç yıldızlarından Messi ile böyle bir fotoğrafı var. Leğen içerisinde bebek. Böyle çok sevimli bir fotoğraf. Ve pazar gecesi o bebek büyümüş, İspanya'nın forveti olmuş Messi karşısında Dünya Kupası finalinde ona karşı top koşturuyor. Gerçekten inanılmaz bir tesadüf. Bugün sosyal medyada karşımıza çıkan fotoğraflardan bir tanesi, ilginç olaylardan, tesadüflerden bir tanesi olarak ben de sizlerle paylaşmak istedim. Bakmadıysanız şöyle bir bakın derim. Gerçekten çok ilginç. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz Can Demir'le beraber. Gel dedim geldin radyolarınızda olacak. Burası Müzikal Takınız Küpe FM.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Sürüş alışkanlıkları beyin sağlığını ele veriyor. Yeni bir araştırma, yaşlı yetişkinlerin GPS verileriyle takip edilen sürüş alışkanlıklarının demans öncesi dönemdeki bilişsel bozulmaları yaklaşık %87 doğrulukla tespit edebildiğini ortaya koydu. Sürüş davranışlarındaki değişimler, hafif bilişsel bozukluk evresinde bile yıllar öncesinden belirti verebiliyor. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yürütülen çalışma, günlük yaşam davranışlarının özellikle araç kullanımının yaşlı yetişkinlerde beyin sağlığındaki erken değişimleri ortaya çıkarabileceğini gösteriyor. Karar verme, dikkat, hafıza, görsel algı ve motor yetenekleri aynı anda kullanan sürüşün bilişsel sorunların ilk sinyallerini taşıdığı belirtiliyor. Araştırmanın ana bölümünde 70'li yaşlarda haftada en az bir kez araç kullanan 298 yaşlı yetişkin araçlarına GPS cihazları yerleştirdi. Bu sensörler 40 aya kadar yapılan tüm yolculukları takip etti. Sürüş sıklığı, gidilen mesafeler ve yolculuk saatleri kaydedildi. Katılımcıların bilişsel yetenekleri klinik demans derecelendirme ölçeği ve tekrar edilen dikkat, işlem ve hızlı planlama becerisi testleriyle değerlendirildi ve bu araştırmanın sonucunda belli farklar ortaya çıktı. Aylık yolculuk sayısının azaldığı, gece sürüşlerinin keskin biçimde düştüğü, orta ve uzun mesafeli yolculuklar belirgin şekilde kısaldığı ve gidilen yerlerin çeşitliliğinin azaldığı görüldü. Sürüş sürelerinin, sürüş verilerinin sağlık göstergesi olarak kullanılması umut verse de mahremiyet ve izleme sınırları konusundaki tartışmaları da beraberinde getiriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
4: Çerkezköy Dinex Egzoz Fabrikası'nda görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
6: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yarından itibaren geçerli olacak şekilde motorine 3 lira 10 kuruş, benzine ise 1 lira 10 kuruş zam yapılması bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlandı. DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı S-400'lerin 3. bir ülkeye devredilmesine yönelik çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Shiba, Ukrayna'nın ateşkese hazır olduğunu belirterek barış sürecine yeni bir ivme kazandıracak adımın liderler zirvesi olacağını söyledi. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz yüzeyine çıkan iki yunus cep telefonu kaydedildi. Bir süre su yüzeyinde ilerleyen yunuslar izleyenlere görsel şölen sundu.
2: Spor.
3: Orta saha arayışını sürdüren Galatasaray, NCCO'yu gündemine aldı. Sarı kırmızılıların Paraguaylı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralaması bekleniyor. Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Arjantin'i finale taşıyan yıldız futbolcu, yarı finalde forma giyen en yaşlı oyuncu olarak bir rekora daha imza attı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira, 1 euro 54 lira, gram altın 6096 liradan, çeyrek altın 10058 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 30, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 36 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: Seni
1: Küpe FM reklam.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.
2: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
6: Küpe FM.
7: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

kırmaya, canımı da yakmaya. Gücün yetmez, sildim, kovdum. Egonu da al, bas git yordun. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçan Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Sütaş beyaz peynir süzme 500 gram tek fiyat 100 lira. Kumbasar yumurta 30'lu L-Boy tek fiyat 100 lira. Süper Fresh donuk patates 1 kilogram çeşitleri tek fiyat 100 lira. Müslümoğlu kavurma 150 gram tek fiyat 100 lira. Üstelik Biçan Market'te yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçan Market Silivri Yeni Mahalle Varna Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde.
0: Bir reklam. Küpe FM.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam.

Evet, Dünya Kupası'ndan bahsetmiştik programımızın geride bıraktığımız dakikalarında. En son oynanan maçlardan bahsettik, yaklaşan maçlardan bahsettik. Yaklaşan maçlar derken artık Dünya Kupası bitiyor. Pazar gecesi saat 22'de oynanacak Arjantin-İspanya maçıyla Dünya Kupası sona erecek. Bu maçla ilgili şöyle bir haber daha var arkadaşlar. Onu da paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu biraz ilginç bir haber. Dünya Kupası finalinin devre arası 15 dakika değil 30 dakika olacakmış. Peki neden? Devre arasında BTS, K-pop yıldız grubu BTS, Justin Bieber, Shakira, Coldplay ve Madonna gibi isimler sahneye çıkacaklarmış. Böyle bir haber var. Ve bu tartışmalara da neden olmuş, neden bu kadar uzun süre bölüyorsunuz gibilerden. Ama bir yandan da hani memnuniyetle karşılayanlar da olmuş. Bence final müsabakasında arada böyle birazcık müzik, birazcık eğlenme insanları birazcık gevşetebilir, eğlendirebilir. Böyle bir karnaval havasında, işte bir festival havasında bir maç olabilir. Bence eğlenceli olur, güzel olur diye düşünüyorum. Böyle bir organizasyon yapılacakmış. Dünya Kupası final maçı devre arasında 30 dakikaya çıkartılarak, ama 30 dakikada yani bütün bu isimler için yeterli olacak mı onu bilemedim ben açıkçası. Düşünsenize, BTS, Justin Bieber, Shakira, Coldplay ve Madonna gibi isimlerden bahsediyoruz. Hepsini 30 dakikaya nasıl sığdıracaklar? O sahne düzenini nasıl ayarlayacaklar? Böyle tekerlekli bir düzenek olacak da onu hani devre arasında hemen futbol sahasına çekecekler de böyle pratik bir sistem mi ayarladılar, nasıl yaptılar bilemiyorum, göreceğiz pazar gecesi. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz Rain Man'le beraber.

0: Küpe FM reklam.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605. Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.

Küp FM'de gündüz yolculuğumuzu bitireceğiz ama çok küçük bir sinema haberi paylaşmak istiyorum sizlerle. Ondan sonra bitirelim. The Batman Part 2'nin vizyon tarihi bir kez daha ertelenerek 18 Şubat 2028'e alınmış. Yönetmen Matt Reeves bekleyişi telafi etmek için Robert Pattinson'ın Batman olarak yer aldığı ilk kamera testi görüntülerini paylaşmış ama Batman severleri pek tatmin etmemiştir diye tahmin ediyorum. İlk filmi The Batman Part 1 2022'de vizyona girmişti diye hatırlıyorum. Bu erteleme Warner Bros'un diğer büyük filmlerin vizyon takviminde de değişikliklere neden oldu. Sinema dünyasında böyle birazcık tepkiyle karşılanmış bir erteleme olduğu bu erteleme. Gündüz yolculuğumuzu bugün 27 grubuyla noktalayacağız. Sonrası da haber merkezimizdeyiz. Onu da sonrası da Dilek'le Müzik Keyfi sizleri bekliyor olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste düzenlenen 15 Temmuz anma töreninde açıklamalarda bulundu. FETÖ tehdidinin devam ettiğini belirten Erdoğan, kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetin unutulmaması gerektiğini, aksi halde geçmişte yaşanan sıkıntıların yeniden yaşanabileceğini söyledi. Tekirdağ Şarköy ilçesinde 14 halk plajından alınan deniz suyu numunelerinin resmi analizlerinde tüm plajların yüzmeye uygun olduğu belirlenirken deniz suyu temizlik oranı %99,52 olarak ölçüldü. ABD ordusu İran'ın askeri hedeflerine yönelik başlattığı son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Washington'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliğini sağlamak gerekçesiyle düzenlediği ağır bombardımana Tahran yönetimi ABD üslerine ev sahipliği yapan Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'i füze ve İHA'larla vurarak yanıt verdi.
2: Spor.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin 1-0 geriye düştüğü maçta İngiltere'yi son 5 dakikada bulduğu gollerle 2-1 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu. 39 yaşındaki Messi yaptığı 2 asistle maça damga vurdu. Beşiktaş Arsenal'dan 31 yaşındaki Belçikalı kanat Leandro Trossard'ı 18 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira, 1 euro 54 lira, gram altın 6096 liradan, çeyrek altın 10058 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 30, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 36 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Tepe FM'den iyi günler. 16 Temmuz Perşembe gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Bugün Yıldız Tilbe'nin doğum günü. Bugün doğan herkes için ve Yıldız Tilbe için yine Yıldız Tilbe söylesin.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Evlenenler, evini yenileyenler. Müjde! Başak Ticaret Bellona da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
6: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 8697.
0: Küpe FM Reklam.

Mert Demir, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı Hazırım İnan Kaybolmaya adlı yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Albümle aynı adı taşıyan çıkış şarkısının söz ve müziği sanatçının kendisine ait. Parça yarın tüm dijital platformlarda yayında olacak.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Tekirdağ Ansaray ilçesinde Açık Hava Günleri Gökyüzü Perdesi etkinlikleri kapsamında yarın saat 20.30'da Büyük Yoncalı'da ücretsiz çocuk sineması gösterecek.

gösterimi düzenlenecek. Etkinlikte minik sinema severlere limonata ve patlamış mısır ikram edilecek. Öte yandan Çorlu'da açık hava sinema günleri kapsamında açık hava gösterimleri başlayacak. Etkinliklerin ilk gösterimi saat 21'de Nusratiye Mahallesi İsmet Arıdıcı Parkı'nda gerçekleştirilecek.

0: Mete FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM

Şebnem Ferah 18 Temmuz Cumartesi günü saat 21.30'da İstanbul Yeni Kapı'da sahne almaya hazırlanıyor. 26 Haziran'da satışa sunulan konserin tüm biletleri tamamen tükendi.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Sürüş alışkanlıkları beyin sağlığını ele veriyor. Yeni bir araştırma, yaşlı yetişkinlerin GPS verileriyle takip edilen sürüş alışkanlıklarının demans öncesi dönemdeki bilişsel bozulmaları yaklaşık %87 doğrulukla tespit edebildiğini ortaya koydu. Sürüş davranışlarındaki değişimler, hafif bilişsel bozukluk evresinde bile yıllar öncesinden belirti verebiliyor. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yürütülen çalışma, günlük yaşam davranışlarının özellikle araç kullanımının yaşlı yetişkinlerde beyin sağlığındaki erken değişimleri ortaya çıkarabileceğini gösteriyor. Karar verme, dikkat, hafıza, görsel algı ve motor yetenekleri aynı anda kullanan sürüşün bilişsel sorunların ilk sinyallerini taşıdığı belirtiliyor. Araştırmanın ana bölümünde 70'li yaşlarda haftada en az bir kez araç kullanan 298 yaşlı yetişkin araçlarına GPS cihazları yerleştirdi. Bu sensörler 40 aya kadar yapılan tüm yolculukları takip etti. Sürüş sıklığı, gidilen mesafeler ve yolculuk saatleri kaydedildi. Katılımcıların bilişsel yetenekleri klinik demans derecelendirme ölçeği ve tekrar edilen dikkat, işlem ve hızlı planlama becerisi testleriyle değerlendirildi ve bu araştırmanın sonucunda belli farklar ortaya çıktı. Aylık yolculuk sayısının azaldığı, gece sürüşlerinin keskin biçimde düştüğü, orta ve uzun mesafeli yolculuklar belirgin şekilde kısaldığı ve gidilen yerlerin çeşitliliğinin azaldığı görüldü. Sürüş sürelerinin, sürüş verilerinin sağlık göstergesi olarak kullanılması umut verse de mahremiyet ve izleme sınırları konusundaki tartışmaları da beraberinde getiriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Kübe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yarından itibaren geçerli olacak şekilde motorine 3 lira 10 kuruş, benzine ise 1 lira 10 kuruş zam yapılması bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlandı. DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı S-400'lerin 3. bir ülkeye devredilmesine yönelik çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Shiba, Ukrayna'nın ateşkese hazır olduğunu belirterek barış sürecine yeni bir ivme kazandıracak adımın liderler zirvesi olacağını söyledi. Tekirdağ Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz yüzeyine çıkan iki yunus cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre su yüzeyinde ilerleyen yunuslar izleyenlere görsel şölen sundu.
2: Spor.
3: Orta saha arayışını sürdüren Galatasaray, NCCO'yu gündemine aldı. Sarı kırmızılıların Paraguaylı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralaması bekleniyor. Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Arjantin'i finale taşıyan yıldız futbolcu, yarı finalde forma giyen en yaşlı oyuncu olarak bir rekora daha imza attı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira, 1 euro 54 lira, gram altın 6.096 liradan, çeyrek altın 10.058 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 30, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 36 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Trakya Müzik Festivali 30-31 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihlerinde Edirne Saros Körfezi'nde gerçekleşecek. Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Adamlar ve Madrigal gibi birbirinden sevilen isimlerin sahne alacağı festivalin biletliyor.

Küpe FM reklam. Reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle

0: Lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
2: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Toru bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Silivri'den güzel bir sosyal sorumluluk projesi haberimiz var. Benim de yönetiminde olduğum Silivri Kadın Girişimciler Derneği'nin artık geleneksel hale gelen ikinci el kıyafet satışı bu akşam başlıyor. 16, 17 ve 18 Temmuz tarihlerinde her gün 18 ile 24 saatleri arasında Silivri Sahili Sanat Parkı'nda sizleri bekliyor olacağız. İkinci el kıyafet satışı yapıyoruz. Ancak siz de temiz ve kullanılabilir kıyafetlerinizi bağışlayabilirsiniz ya da standlarımızdan satın alarak siz de bizim sosyal sorumluluk projelerimize destek olabilirsiniz. Hem destek olursunuz hem de gelirsiniz, tanışırız. Silivri Kadın Girişimciler Derneği olarak şimdiden katkı sunan herkese teşekkür ederim.

0: Reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
7: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Gökhan Türkmen 9 şarkılık cover projesi Denk kapsamındaki yeni çalışması Kör Bıçağı dinleyicileriyle buluşturacak. Klipleri tek bir hikaye evreninde birleşen serinin yeni şarkısı yarın dinleyicilerle buluşacak.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadı Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
7: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: de onlardan birisi.
1: Vedamız bugün Gökhan Tepeli olsun. Yepyeni şarkısı Tatlım radyolarınızda. Yarın saat 15'te yepyeni şarkılarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, üzerinde çalıştıkları yeni siyasi oluşum için Temmuz sonu veya Ağustos başında adım atabileceğini açıkladı. Parti adı ve logosuna ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirten Özel, genel kabul gören isimler belli, şimdilik yeni parti diyelim diye konuştu. Yarından itibaren geçerli olacak şekilde motorine 3 lira 10 kuruş, benzine ise 1 lira 10 kuruş zam yapılması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin 3. bir ülkeye devredilmesine yönelik çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi. ABD ordusu, İran'ın askeri hedeflerine yönelik başlattığı son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Washington'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliğini sağlamak gerekçesiyle düzenlediği ağır bombardımana Tahran yönetimi, ABD üslerine ev sahipliği yapan Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'i füze ve İHA'larla vurarak yanıt verdi. Tekirdağ Şarköy ilçesinde 14 halk plajından alınan deniz suyu numunelerinin resmi analizlerinde tüm plajların yüzmeye uygun olduğu belirlenirken deniz suyu temizlik oranı %99,52 olarak ölçüldü.
2: Spor.
4: Orta saha arayışını sürdüren Galatasaray, Encisio'yu gündemine aldı. Sarı kırmızılıların Paraguaylı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralaması bekleniyor. Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Arjantin'i finale taşıyan yıldız futbolcu, yarı finalde forma giyen en yaşlı oyuncu olarak bir rekora daha imza attı.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira, 1 euro 54 lira, gram altın 6096 liradan, çeyrek altın 10058 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunar.

Metro FM'den herkese merhaba. 16 Temmuz 2026 Perşembe gününde ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleyim. Türk pop müziğinin en iyileriyle size eşlik edeceğim ve eve dönüş keyfine başlayacağız yavaş yavaş. Özellikle birçoğumuz hala iş yerlerinde ve artık çıkmak için, yani bugünün mesaisini bitirmek için son dakikaları yaşıyor. Haftanın 4. iş günü geride kalırken haftanın 4. eve dönüş keyfinde beraberiz. Burayla başlayacağız. Yeni şarkısı tam benim tipim Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşen Migros mağazalarında.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Güzel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz sağlıklı.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
5: Başak Ticaret Arçelik'te okul marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

hayatın boyunca mutluluklar olur ve çoğunlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum bir yerde durursun. İnsan dursun, durmadım diplere kavuştum, dipleri severim.

0: Metropol FM reklam.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
7: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: Gül.
1: Bir reklam.
2: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
1: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Sürüş alışkanlıkları beyin sağlığını ele veriyor. Yeni bir araştırma, yaşlı yetişkinlerin GPS verileriyle takip edilen sürüş alışkanlıklarının demans öncesi dönemdeki bilişsel bozulmaları yaklaşık %87 doğrulukla tespit edebildiğini ortaya koydu. Sürüş davranışlarındaki değişimler, hafif bilişsel bozukluk evresinde bile yıllar öncesinden belirti verebiliyor. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yürütülen çalışma, günlük yaşam davranışlarının özellikle araç kullanımının yaşlı yetişkinlerde beyin sağlığındaki erken değişimleri ortaya çıkarabileceğini gösteriyor. Karar verme, dikkat, hafıza, görsel algı ve motor yetenekleri aynı anda kullanan sürüşün bilişsel sorunların ilk sinyallerini taşıdığı belirtiliyor. Araştırmanın ana bölümünde 70'li yaşlarda haftada en az bir kez araç kullanan 298 yaşlı yetişkin araçlarına GPS cihazları yerleştirdi. Bu sensörler 40 aya kadar yapılan tüm yolculukları takip etti. Sürüş sıklığı, gidilen mesafeler ve yolculuk saatleri kaydedildi. Katılımcıların bilişsel yetenekleri klinik demans derecelendirme ölçeği ve tekrar edilen dikkat, işlem ve hızlı planlama becerisi testleriyle değerlendirildi ve bu araştırmanın sonucunda belli farklar ortaya çıktı. Aylık yolculuk sayısının azaldığı, gece sürüşlerinin keskin biçimde düştüğü, orta ve uzun mesafeli yolculuklar belirgin şekilde kısaldığı ve gidilen yerlerin çeşitliliğinin azaldığı görüldü. Sürüş sürelerinin, sürüş verilerinin sağlık göstergesi olarak kullanılması umut verse de mahremiyet ve izleme sınırları konusundaki tartışmaları da beraberinde getiriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
4: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 20 07.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, üzerinde çalıştıkları yeni siyasi oluşum için Temmuz sonu veya Ağustos başında adım atabileceğini açıkladı. Parti adı ve logosuna ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirten Özel, genel kabul gören isimler belli, şimdilik yeni parti diyelim diye konuştu. Yarından itibaren geçerli olacak şekilde motorine 3 lira 10 kuruş, benzine ise 1 lira 10 kuruş zam yapılması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin 3. bir ülkeye devredilmesine yönelik çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi. ABD ordusu, İran'ın askeri hedeflerine yönelik başlattığı son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Washington'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliğini sağlamak gerekçesiyle düzenlediği ağır bombardımana Tahran yönetimi, ABD üslerine ev sahipliği yapan Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'i füze ve İHA'larla vurarak yanıt verdi. Tekirdağ Şarköy ilçesinde 14 halk plajından alınan deniz suyu numunelerinin resmi analizlerinde tüm plajların yüzmeye uygun olduğu belirlenirken deniz suyu temizlik oranı %99,52 olarak ölçüldü.
2: Spor.
3: Orta saha arayışını sürdüren Galatasaray, Encisio'yu gündemine aldı. Sarı kırmızılıların Paraguaylı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralaması bekleniyor. Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Arjantin'i finale taşıyan yıldız futbolcu, yarı finalde forma giyen en yaşlı oyuncu olarak bir rekora daha imza attı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira, 1 euro 54 lira, gram altın 6.096 liradan, çeyrek altın 10.058 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: Küpe FM reklam. Teşem Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Aş Çekiği 419 liraya. Teşem Migros mağazalarında. Migros, hepimize iyi gelecek.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla

0: Hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707. Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpe FM'de Mert Demir'le ilerlemeye devam ediyoruz. Biterse Hatıran adını verdiği şarkısı şimdi Küpe FM frekanslarında keyifli dakikalar.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçan Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Yudum ayçiçek yağı 5 litre 469 lira 95 kuruş. Tukaş domates salçası 830 gram teneke 49 lira 95 kuruş. Komili Ege sızma zeytinyağı 3 litre 749 lira 95 kuruş. Beşler sucuk kangal kilogram 599 lira 95 kuruş. Üstelik Biçan Market'te yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçan Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşen Migros mağazalarında.
0: Migros, hepimize iyi gelecek.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Yeni bir SUV sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz.
4: Çeri. Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
9: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.
2: Popüler müziğin en iyileri ve en yenileri Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605
1: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet, çocuk cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından koptu sonbahar.

yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte karışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoktu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

merhaba. Yepyeni bir günün akşamında daha güne vedada sizlere merhaba demenin mutluluğu içerisindeyim. Ve tabii ki birbirinden güzel şarkılar ve tabii ki yine gündemdeki gelişmeler ama magazinel anlamda hafif bir gündem biliyorsunuz. Genel Türkiye gündemine ve dünya gündemine göre benimki. Arada işte bilimdi, şuydu, buydu, araştırmalardı derken yine muhteşem bir programa başlıyoruz ve ilk şarkı şimdi sizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.

0: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Küpe FM reklam.

sensin diyecek Bengü. Valla sebebi var mutlaka her şeyin. Herkesin de bir derdi var sensin diyebileceği. Belki de geçmişinde birkaç tane daha derdi olabilir ya da şu anda. En azından o anda bir tane vardır diye düşünüyorum. Geçen gün bir yerde görmüştüm bunu, aldatmalarla ilgili bir söz söylemiş birisi. Diyor ki ilişkilerinizi arada sırada kontrol edin, bir yoklama yapın. Bazen fazla ya da eksik çıkabiliyorsunuz diye ikili ilişkilerde. Maalesef aldatmalar var tabii ki hayatımızda. İnşallah sizlerden uzak olsun diyorum. O yüzden sebebi sensin diyebileceğiniz tek bir kişi olsun. Ve işte Bengü, sebebi sensin.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Tek süt taze kaşar 600 gram 199 lira 95 kuruş. Doğuş tereyağı 1000 gram 499 lira 95 kuruş. Doğuş siyah çay 1000 gram 269 lira 95 kuruş. Şibo Türk kahvesi 100 gram 59 lira 95 kuruş. Üstelik biçen markette yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçen market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Can İrek'le geçmiş geçmişte ile devam edeceğiz ve bugün de hatırlatacağım www.kupefm.com.tr yürüyüşlerinizi yaparken bizleri dinleyebileceğiniz o muhteşem adres. Efendim cep telefonunuzda, tabletinizde, bilgisayarınızda mutlaka ve mutlaka kaydolsun. Instagram'da da günün gündemi, bizler, genel bir gündem ve tabii ki programlar, konuklar derken her şeyden ama her şeyden haberdar olabilirsiniz. Instagram'da bizleri takip ettiğiniz sürece ve işte Emircan İrek geçmiş geçmişte.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

Zeki Argun ve Simge ile devam edelim. Yeni biri diyelim. Yaz ayları yeni aşkların en çok filizlendiği aylardandır. Bilirsiniz. Belki de başınıza gelmiştir yani bir yaz sizin de. Nihayetinde yaza daha bir çok yakışıyor sanki o tatlı aşklar, yaz aşkları. Ay yaz aşkım deyince de aklıma şey geldi. Ege geldi. Ama Ege'yi çalmayacağım tabii şu anda. Bu seneki yaz aşkları için yeni biri Zeki Argun ve Simge.

0: Bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

çok güzel gülüyorsun. Blok 3 ve Poizi ile devam edeceğiz. Efendim bu arada kedilerle ilgili yeni araştırmalar var. Yani araştırmalar değil, daha doğrusu gerçek bu. Kediler sadece sevimli değiller. Vücutları zerafet, hayatta kalma ve sessizlik için tasarlanmış. Özünde doğanın sessiz ninjalarıdırlar diyorlar. Buna inanıyoruz zaten. Bilim adamları kedilerin dünyadaki biyolojik açıdan en mükemmel canlılar olduğunu iddia ediyorlarmış. Bilim adamları da söylüyorsa doğrudur yani, değil mi? Söylüyorsa boşuna söylemiyordur diyecektim. Araya başka şeyler söylemeye çalıştım. Bazen oluyor öyle. Neyse, sonuç itibariyle kedilerimizin hepsi güzel. Kediciler sevindi. Ve işte Blok 3 Poizi, çok güzel gülüyorsun.

Yaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm fotoğrafı.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Sürüş alışkanlıkları beyin sağlığını ele veriyor. Yeni bir araştırma, yaşlı yetişkinlerin GPS verileriyle takip edilen sürüş alışkanlıklarının demans öncesi dönemdeki bilişsel bozulmaları yaklaşık %87 doğrulukla tespit edebildiğini ortaya koydu. Sürüş davranışlarındaki değişimler hafif bilişsel bozukluk evresinde bile yıllar öncesinden belirti verebiliyor. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yürütülen çalışma, günlük yaşam davranışlarının özellikle araç kullanımının yaşlı yetişkinlerde beyin sağlığındaki erken değişimleri ortaya çıkarabileceğini gösteriyor. Karar verme, dikkat, hafıza, görsel algı ve motor yetenekleri aynı anda kullanan sürüşün bilişsel sorunların ilk sinyallerini taşıdığı belirtiliyor. Araştırmanın ana bölümünde 70'li yaşlarda haftada en az bir kez araç kullanan 298 yaşlı yetişkin araçlarına GPS cihazları yerleştirdi. Bu sensörler 40 aya kadar yapılan tüm yolculukları takip etti. Sürüş sıklığı, gidilen mesafeler ve yolculuk saatleri kaydedildi. Katılımcıların bilişsel yetenekleri klinik demans derecelendirme ölçeği ve tekrar edilen dikkat, işlem ve hızlı planlama becerisi testleriyle değerlendirildi ve bu araştırmanın sonucunda belli farklar ortaya çıktı. Aylık yolculuk sayısının azaldığı, gece sürüşlerinin keskin biçimde düştüğü, orta ve uzun mesafeli yolculuklar belirgin şekilde kısaldığı ve gidilen yerlerin çeşitliliğinin azaldığı görüldü. Sürüş sürelerinin, sürüş verilerinin sağlık göstergesi olarak kullanılması umut verse de mahremiyet ve izleme sınırları konusundaki tartışmaları da beraberinde getiriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 5939. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

APO'dan bir yeraltı dinleyelim. Ben bayılıyorum bu şarkıya. Valla diziyi de heyecanla bekliyorum. Neyse ki Temmuz'u yarıladık. Eylül'de yeni sezon diziler başlar. Yeni diziler başlar. Bununla birlikte eski sezondan da sevdiğimiz diziler başlar. Kızılcık Şerbeti biliyorsunuz devam ediyor. Neredeyse oyuncuların yarısından fazlası değişti. Ama bir kez daha kanıtlandı. İnsanlar bir şeyi konusunu falan sevdiği zaman kimin oynadığı çok da fark etmiyor. Kim oynarsa oynasın bazen en az isimler olsa da izlenmiyor. Ama sonrasında dizi bir başlıyor, seviliyor. Herkes değişiyor. Dizi yine izleniyor. Hadi bakalım onu da heyecanla bekliyoruz. Ama en çok Yeraltı'nı heyecanla bekliyorum. APO ve Yeraltı.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Ege ile yaz aşkımla devam edelim. Programın bir yerinde yeni biri deyip yaz aşklarından bahsedince Ege'yi çalarım demiştim. Önümüzdeki günlerde falan. Sonra dedim ki o kadar uzatmaya gerek yok. Bugün çal, hayat tek gün, o da bugün. Böyle demiyorlar mı? Gerçekten de öyle. Hayat hızla akıp geçiyor. Biz de arkasından koştur koştur gidiyoruz. Bakalım nereye kadar? Nereye kadar kısmetse o kadar. Ve işte Ege, yaz aşkım.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Zehrin Özer'den de bir Deli Yaz dinleyelim o zaman. Yaz şarkılarına daldık bu akşam. Bence çok da güzel oldu. Zehrin Özer'in o harika yorumuyla Deli Yaz dinleteceğim sizlere. Hayatınızda illaki bir Deli Yaz olmuştur diye düşünüyorum. Ay, deli meli deyince de aklıma geçen gördüğüm araştırma geldi. Bir araştırmaya göre kurumsal yöneticilerin yaklaşık her beşinden biri psikopatmış. Bu oran hastanedeki mahkumlarla neredeyse aynıymış. Ama insanlar demek ki o hale geliyor, ne bileyim yani, bu araştırmalarda bir acayip oldu diyor. Sözlerini üzere bırakıyorum.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Sürüş alışkanlıkları beyin sağlığını ele veriyor. Yeni bir araştırma, yaşlı yetişkinlerin GPS verileriyle takip edilen sürüş alışkanlıklarının demans öncesi dönemdeki bilişsel bozulmaları yaklaşık %87 doğrulukla tespit edebildiğini ortaya koydu. Sürüş davranışlarındaki değişimler, hafif bilişsel bozukluk evresinde bile yıllar öncesinden belirti verebiliyor. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yürütülen çalışma, günlük yaşam davranışlarının özellikle araç kullanımının yaşlı yetişkinlerde beyin sağlığındaki erken değişimleri ortaya çıkarabileceğini gösteriyor. Karar verme, dikkat, hafıza, görsel algı ve motor yetenekleri aynı anda kullanan sürüşün bilişsel sorunların ilk sinyallerini taşıdığı belirtiliyor. Araştırmanın ana bölümünde 70'li yaşlarda haftada en az bir kez araç kullanan 298 yaşlı yetişkin araçlarına GPS cihazları yerleştirdi. Bu sensörler 40 aya kadar yapılan tüm yolculukları takip etti. Sürüş sıklığı, gidilen mesafeler ve yolculuk saatleri kaydedildi. Katılımcıların bilişsel yetenekleri klinik demans derecelendirme ölçeği ve tekrar edilen dikkat, işlem ve hızlı planlama becerisi testleriyle değerlendirildi ve bu araştırmanın sonucunda belli farklar ortaya çıktı. Aylık yolculuk sayısının azaldığı, gece sürüşlerinin keskin biçimde düştüğü, orta ve uzun mesafeli yolculuklar belirgin şekilde kısaldığı ve gidilen yerlerin çeşitliliğinin azaldığı görüldü. Sürüş sürelerinin, sürüş verilerinin sağlık göstergesi olarak kullanılması umut verse de mahremiyet ve izleme sınırları konusundaki tartışmaları da beraberinde getiriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
4: Çerkezköy Dinex Egzoz Fabrikası'nda görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Geldik programın sonuna. Yarın akşam haftanın son iş gününde, güzel cuma akşamında tekrar görüşene kadar efendim sizler hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek diyor ve gidiyorum.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: TPFM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.
2: Bugün en güzel yaşın, düşün taşın benle evlenir misin? Tahtı

0: Tüm zamanların en iyileri Küpe FM'de.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Sürüş alışkanlıkları beyin sağlığını ele veriyor. Yeni bir araştırma, yaşlı yetişkinlerin GPS verileriyle takip edilen sürüş alışkanlıklarının demans öncesi dönemdeki bilişsel bozulmaları yaklaşık %87 doğrulukla tespit edebildiğini ortaya koydu. Sürüş davranışlarındaki değişimler, hafif bilişsel bozukluk evresinde bile yıllar öncesinden belirti verebiliyor. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yürütülen çalışma, günlük yaşam davranışlarının özellikle araç kullanımının yaşlı yetişkinlerde beyin sağlığındaki erken değişimleri ortaya çıkarabileceğini gösteriyor. Karar verme, dikkat, hafıza, görsel algı ve motor yetenekleri aynı anda kullanan sürüşün bilişsel sorunların ilk sinyallerini taşıdığı belirtiliyor. Araştırmanın ana bölümünde 70'li yaşlarda haftada en az bir kez araç kullanan 298 yaşlı yetişkin araçlarına GPS cihazları yerleştirdi. Bu sensörler 40 aya kadar yapılan tüm yolculukları takip etti. Sürüş sıklığı, gidilen mesafeler ve yolculuk saatleri kaydedildi. Katılımcıların bilişsel yetenekleri klinik demans derecelendirme ölçeği ve tekrar edilen dikkat, işlem ve hızlı planlama becerisi testleriyle değerlendirildi ve bu araştırmanın sonucunda belli farklar ortaya çıktı. Aylık yolculuk sayısının azaldığı, gece sürüşlerinin keskin biçimde düştüğü, orta ve uzun mesafeli yolculuklar belirgin şekilde kısaldığı ve gidilen yerlerin çeşitliliğinin azaldığı görüldü. Sürüş sürelerinin, sürüş verilerinin sağlık göstergesi olarak kullanılması umut verse de mahremiyet ve izleme sınırları konusundaki tartışmaları da beraberinde getiriyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
5: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Mert Demir uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı yeni şarkısı Hazırım İnan Kaybolmaya yarın tüm dijital platformlarda dinleyicileriyle buluşacak. Mert Demir hayranları şimdiden geri sayıma başladı gibi görünüyor.

Yaz akşamlarını evde geçirmek istemeyenler için güzel bir haberim var. Saray'da Açık Hava Günleri Gökyüzü Perdesi sinema etkinlikleri olacak. Yarın akşam saat 8.30'da Büyük Göncalı'da gerçekleşecek. Ücretsiz çocuk sineması gösteriminde minik sinema severlere limonata ve patlamış mısır ikramları da yapılacak. Ertesi gün Açık Hava Günleri Gökyüzü Perdesi etkinlikleri kapsamında ise Çorlu'da akşam saat 9'da Nusratiye Mahallesi İsmet Aradıcı Parkı'nda etkinlikler devam edecek.

Türkiye Müzik Festivali 30-31 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihlerinde Edirne Saros Körfezi'nde müzikseverleri buluşturacak. Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Adamlar ve Madrigal gibi isimler sahne alacak. Biletler de genel satışta, haberiniz olsun.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Şebnem Ferah sevenler için kötü bir haberim var. 18 Temmuz'daki İstanbul Festival Park Yenikapı konserinin biletleri daha şimdiden tükenmiş durumda. Sonra alırım diyenler için biraz geç kalınmış gibi görünüyor.

burası soğuk, soğuk odalar. Yoksun ne yarar, örtünsem kalmaz.

Gökhan Türkmen 9 şarkılı cover projesi Denk kapsamında hazırladığı yeni çalışması Kör Bıçak yarım müzik severleriyle buluşacak. Kliplerin tek bir hikayede birleştiği bu projede şimdiden merak uyandırıyor.

FM'den Naz'la gece mesaisi devam ediyor. Umarım geceniz güzel geçiyordur. Mesaiye kalan arkadaşlarıma da bol bol sabırlar diliyorum. Sırada enerjinizi yükseltecek harika bir parça var. Şarkıya eşlik etmeyi unutmayın. Ha bu arada Küpe FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da mutlaka takip edin.

Evet, maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel ilk saatte bize eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Ha bu arada Küpe FM'i hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden hem de yeni sürprizlerden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin. Hem var.

mevsiminde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

olduğum şeyden hep korkak gibi, sen de tek tek umudunu kes ömrümde.

bulamadı, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim, değeri olmadı, yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerimin aşklarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı, karalanabilir adım bırak aydınlıklarla. Kalsın hak yolunda batsın, geride

çekip aynı. Bana sorun bir kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı? Hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşkı.

için olmak ya. Koyu caddelerin cennet kokuyor sen olduğunda.

işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

içimde hicranın, yandım kavruldum hüzünün denizinde, kaybolup